şimdi nerede? Kahramaniyat da gelin ki mazına aş, kurdu Kurdistan'a era. Uşme forte nu, esi kut vizyana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekam gellek, bir kevne bir dozeda, bu an dozat da bernedin. Zilan! Zilan!

Ah böyle çipkem de desteydeyeş mene hum xari qaddareyeyoyah böyle çipkem de desteydeyeş mene hum xari qaddareyoyoyah.

0: Rouge, l'oncle, rouge. Mon donne.
1: Des mains,
2: Konuş oğlum.
3: Babadan önce müjdem isterim.
2: Robo! Oğlun öldü!
3: Ne?
2: Oğlun öldü!

Bütçe, hem bu yek den bu yek desbin, Kurdistan'ı bu parizin, hevye bilin bugün, etmeyle poşimani bin desti istuhari vere, ne helin, ver nedin, ver hobidin, ver fadan jiyane, yan Kurdistan, yan nema, yan Kurdistan, yan nema.

Baş Kurdu Kurdistan'ı ra. Uşma forte nu. Esi kut vijana nu da. Deme şunu dedişin. Gerekam gellek. Bekev nevedo zeda. Uan doza da bernedin. Zilan. Ari Zilan.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon dame.
1: Konuş oğlum.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Rabo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

sevda dedim seri bir cuva diyaran Uzi bi serkela dili xudem jurbun bisaj xemanu kul

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bidulu bir yara wana mezin de hesta evina wan u giridana wan bir ribertiye u gelekhara. Ez ve estrani şuan ra

0: Allah'ım Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın
1: lan?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kule plaza akım kabeşe iki akısisi. Bela kadar hatı çay koş bu kilimete çöpki. Haydi bir kremi haydi.
2: La bela çiri rani ma harcay. Kalesi uy gahu gahu.
0: La ya çiri bile. Çay ile adına. Gher çay ile adıkum. Ente zhugha. Şuf şlur.

Gelen azim malım harap. Ey dilbera gerdan vatif, vey nazıka kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazıka misle zucac, kamet ji reyhana kıraç, veyran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazıka dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste kesere, avek ji ava kevsere, veyran azim malım harap.

0: Je suis en feu rouge. Mon bonheur.
1: Robo!
2: Çekip konuş oğlum.
3: Robo lan önce müstahmiş tarım.
1: Robo! Oğlun oldu.

ey evina dili min, roniya çavê min. Min biriya te gülle, kes kuş soru dera.

Can ve zeda kedim seri bir cuva diyaran. Ve zeb serkela dili hudem jurbun diyaran.

ne pavore çava. Da kanya de la bishare de da sta kusme de de sma de de sma de sma jorin. Ne dise ezeri de sere de kamrun üstüne ye ke kurmanca ye ke acem ye ke. Allah Resulü Asmin Rahimin Cem Yandaşı da Türkiye mi diye ke ben zira ve çabı ki lebis mi teyli çapıl diye por ke jana kandila. Gerdanla rajut da kandıra antabi çartıl ya bizim sana aşka faiz bir ben bir antara derdir bazı bir adı fırı kemin eve seyhavi zina varış gülüyor. Mesela kadar tavan dedi ki Ramizan'a gildi ve leve şekerin yana ve Ahmet'i ile terzeyle hakimi. Şemle de Arabi halukat dedi gerdan ekhap kap geber kuhara le kerem kim gel yaban oldu no çıkavurin. Mücid ve tereddü tereddü bağır rakot yap şemle hiyalu kamakin rüke vaydil. Vaydil vaydil vaydil vaydil. Hak salimi tamam ezi heysilü abdali ve der imanı bavi etme gelo ve ismi gemine de sehvavi dina ve resulya. Müsterkuda tavan dedikim Ramişan'a gildi meguli yana ve Muhammed'i

Vazim birim bir beynin tehli, adı şüştüm bir beynin tehli, kefakirim bir beynin tehli, serimedani ve tavanı şedina bir beynin tehli, dağ meser darani, dağ ve tavili, dani me kabru kabru sani bir beynin tehli.

Dedim seri bir cuva diyara Uzi bi serkela dili Xudem jurbun bisaj xemanu kula